0: Ondan ne kurşa var daftarda.
1: Şavaş. Şere. Mal paran yanır.
0: Çok umdular.
2: Ay cebira. Hala kal. Gel cebira.
3: Meri borunda dekli pagıl hocaygi. O meri sinirinize kalın içi tersiyi ki o da değil mi varım.